amna ko massa laaj serigne abibou mbacke ne ko lan moy atep talbe bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangoula jefe ay ndigalam te jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa massa wo wa kër gi laaj le melen ba kenn ci yeen wekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi nelen ma ngi len di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekku mak mom dara serigne abibou tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fassiyene yok bëpp jaamu yalla bu daan def.